Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan o'lkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim. Ona yurtim, men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim. Xoru xasing azizroqdir javharlardan. Tuprog'ingning gardil aziz gavharlardan. Dunyo ko'rki menman degan shaharlardan. Siqimgina hoking aziz ona yurtim. Istiqloling mutabardir onamdayin. Ba misoli onam aytgan alladayin. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan, mukarramsan ona yurtim.

Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan o'lkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim. Ona yurtim, men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim. Xor xasing azizroqdir javharlardan. Tuprog'ingning gardil aziz gavharlardan. Dunyo ko'rki menman degan shaharlardan. Siqimgina xoking aziz ona yurtim. Istiqloling mutabardir onamdayin. Ba misoli onam aytgan alladayin. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan mukarramsan ona yurtim. Ajdodlarim qoni tomgan daladayin. Muqaddassan mukarramsan ona yurtim.